0: Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.